0: Ne mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş daha...
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Авторадио.